sapandı. Ev siyasa tene sarras kenin. Jederin partiya da tu geşepedan AK Parti jide ve derbari da ragandine ku çarçove yasa geçti da tene kenin başmara sarras merema guncandı ne digel pevajo etine encamdan. Udbüşt eğer çek danana pekeki hata pıştırast kenin gorankari siyasa cebjekin asıza sapanda u yasan rebuna tirori yasa sızadana ya Türkiye de beynekir.

Merhaba Aşmat, gel odana bunu çan, sen o çan despetki. Andam aşanda Emralı'ya ya Dem Parti'ye Pervin Boldan, diğer kere ko Abdullah Öcalan dediler ne ya beçekirnu siyaset bunu da rola koordinatör begire sarfa. Salata Türkiye plan heyede çarçova pevajoy da her yek je yasa rubrubuna terörü. Yasa sızadana Türkiye, yasa cevcekirna sıza yense pandisa razbke. Hefti adatı, lijne ad divçone ya pevajoy ile parlamento epekti. Parti ve siyaset medarin Bakur'a Kurdistan ve sal ve gara koça Mam Celal'da. Ragandın ku Mam Celal bitekoşinu sek nakhoa miratek afrandiyev. Dehertim büvi mirate siyasi bebirbinin.

Benezer çant mjaren diye nava Türkiye Bakure Kurdistan'ı taybaz mjaren aburi. Bahayliyle beraber dra ve biyani berdoğam da daket ne dahi. Efe jiye bu egeri blind buna enflasyonu girani da bazar anzav. Her san arişe aslında o kadar bir hinane o. Borsaya jiye bebe egeri prizgirek bodruz bu ev. Daraya Türkiye ekstiye hember medersiyen kriza. Heya maçan sağlakan lire Türkiye de zaketine da berdoğama. Nece girev bazar jiye ev zaketine lester kiriye. Despeka.

0: Em nabçin Şamê, mala mamcelal yal Şamê. Mala ku di sala 1975 de biryareke dîrokîtê de hat dayîn. Biryareke çare nûsaz, avakirina yekîtiya niştîmaniya Kurdistanê. Tîma me, tîma Kanal 8 li Şamê çû mala mamcelal. Mala ku weke navendek ji bo biryardan û wêzgehên dîrokiyên mamcelal tê zanîn. Em bi hevre lê temaşe bikin.
1: Tüne şam, leve vurda vurda bir okey damazandını yeçeti Müslüman Kürtistan ben gelala kır. Emeş vurda vurda la şam, halk man kokir dava. Hükümeti Suri Rey denka, maaskerek dürüstkeyin bu tedrib peşmerga u xosazdar bu sorşinuye.
2: Ebni isimgaha Mam Celala.
3: Baz Mam Celala vurru denişti. Hala bu, leve.
2: Of course, I'm not
3: going
2: to say. Of آخر پرتوکا
4: تا آنا خونده او کلینکس بدستی خود
2: آنا حتا رو پلا هفته و هشتان خونده

0: Ben başvurt silav res tamaşavanın heja, Kerem Kendigel ve bültena berfire Hiyan Uçayan. Emi bültena ho ben sarın uçayan girink. Desperk. Jiboko Kurt de qada neteve nyegboy de nyonerti u statuye ken nav neteve bidez bxin li ser banga keneke u bibeştariya hin kesayetin Kurdistani u nav devleti li Brukseli konferansek hatel darxsın. Statuye kurdan de qada nav devleti de Hatta goto beşkirin. Endama Şandeya İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan Diyarkir, Abdullah Öcalan dedi Lijneya Beçekir'in o siyasi bune de rola koordinatörye bilize.
1: Ediyoruz. Evet, bir görüşme daha gerçekleştireceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Önemli bir
0: Toma Civakin Kursan Keceki de Nehemin Salvagera Koça Davye Yamam Celal de ev bir ani u de şankir ku de Xwedil Arman Cenviyen Aşti Xwazana derkevin u got pevajoya Aştiye Mirataya Tekoşina viye u dve qonağa hestyar de bedvi be ezmuna vi heye. Endama Şandeya İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan Diyarkır ku Abdullah Öcalan dedi Lijneya Beçekir'in u siyasi buni de rola koordinatör yebilize. Endama Şandeya İmraliye u parlamentera partiya ve kevi u demokrasiya gelan partiya demi Pervin Buldan derbari pevajoya açtiye de jı ajansa Mezopotamiye rahvi. Buldan de şankir ku Öcalan de neteni de pevajoya Beçekirini de hemen demide dedi avakna siyaseta demokratik a peşaroj edeci bebek koordinatör u aktör eke sereki. Buldan diyar kırkı dve Öcalan be rojnamavanan nivizkaran nönerin saziyen civaka sivil re rast rast hevditna pek bine. U dibece dibe ku de cot mehede ev bebin şahade peşhaten şember en derbare van hevditnancı. Buldan Balkışan da ser rola Lijne'ye beçekirin o siyasi bu neci o got. Lijne deyve ki şahdemara peşve birine pevajü ebe. Eğer gavek dve beçekirine de be avetin de qada siyasi fireh be o her misogeriye ki de qada siyasiye de be dayin de bavariye be de pevajüya beçekirine ji. Le parlamentoya Türkiye amadekariyen guhertinin nüyen zagoni tenkirin. Ligori pedviyen pevajuye te payin ku de se kanunin bingehin de vate kanuna infaze, kanuna dije terörü u kanuna cezayan de guhertin verin kirin. Ligori rojnamen

0: tevayikbunda nikane baakfe nikane tevde bir yarabbe ki sen nabi kurda diçe nitevayikbi işte devlet atrik diçe Irak diçe İran diçe Suriye diçe van her çar devlet andacı henek devlet ada hebuna gele kurt de inkar kirin henek devlet ada hebuna gele kurt hatiye kabul kirin la bere disa gele kurt nikane ser nabi kul vedri tevde van bir yarabbe yani kadan navne tevi da kemu zede bu hez bavarım hamut ama şafanime o psikreka statüye gele kurt zane kemu zede gele kurt duhaza kadan navne tevi da Kadi mafya kadar kefe, o ser nabi kwe bakfe. Jibo wiji ev birer wii civina gişte keneke de hatı bu girtin. İroji servi bir yere konferans ekemezin hatı. Lidar kıstın. Konferans roja ki berdoğam kır. Tabi Amede Karevi konferans da teni keneke tüne bu. Keneke he bu enstitüye kur ya Brüksel'i he bu. O üniversite azat ya Brüksel'i he bu. Malavanıcı üniversite azat da Brüksel'i kır. Lüvederi Rojeki hadi darhıstın. Gerek şahsiyetin çarparçı Kürdistan'ı tebliğ bunun partinin siyasi çarparçı Kürdistan'ı tebliğ bunun yani henek parti belki tebliğ ne bunun ama işte eser kanım becim sedi not partinin Kürdistan'ı tebliğ bir komkabat bunun bir civini bunun bir konferansı bunun lüvederi ev pevistiya ve mücare birazdı hatta ne kaşkırım berfrehi pevistiya ve mücare çiye gavad ne civay mesela nüçeye kunda yuva cihani zaman merhaba damak Suriye dinire yani parçı rojava merhaba dinire hin hebuna jibo ispat kırına ya ji müsogere kırına hebuna kurt lazım elüderi gele kurt nafte koşinda mesela zamanı bir fermi nay kabul kırın hebuna bir de kanunu bingehi de bu kanun hin Suriye tünerle böyle kanunu bingehi de hebuna kurt hin nahat ya kabul kırın. Disa le Bakur le Türkiye haman mücar bu tezanin gele kurt katlu ederi nay kabul kırınci. Tene statüye ki le başvuru Kürdistan heye le bele o statüji nabın heteriye daya. Tayyip peşeroji da mesela merhaba pır pır da fikre demek aloziye ki le Irak ederke ve Taybeti statüye başlıyor Kürdistan evi çağırıyor. Rojlati Kürdistan bu kadar tezanin lüvederi geli kurt kat kodi maf nine. Beruye Havay Ravşa geli kurt virengi konferansta pır zelal hat analiz kirin u pevisi lüvederi
1: Başa
0: işte
1: ez vecibi pırsım yani tani ev nikaş tani hatın kirin yani encamnameyek, deklarasyonek, çteki daviye
0: deklarasyon
1: hata ama dekarın boku arastayı sazıyen nav devleti hatta netevin yek buyu bu hoji bekirin cüber kudruşmuş bu ho netevin yek
0: Bele.
1: buyu ciddiyle der bastı.
0: Bele bele. Yek encamname derket. Yani dane evare saat der doğru haftada yek encamname derket. Hamu dengan git. Ev encamname. Ez kanım henek halin ev encamname jib
1: Belki
0: bahve bikin.
1: kerimk.
0: Beriya vijaz duhazın viyajı bejim henek sporin vim jari. U taybeti keneke. Serledane ki gel Antonio Gunter Despekuba sekreteri giştiye eni. Lüderi ki serledane ki çek kırıbın. Hatta name ki serna ve gelik lüderi şan diye evet zev agahiz bidim. U emcam name daji hat gotin vi khabate keneke despekir. Bir yer gırt despekir. Label ev khabat ji keneke mazıntıra. Ev ne khabate ki partiye ki siyasiye yanji teni hezekiye. Ev khabate ki neteviye lazım hamu parçayın Kürdistan'ı, hamu pekanin Kürdistan'ı tevlivi xabat edin. Beruye Havai konferans Navxoda delegasyon eki çeke, ev delegasyon beçe hamu partiyen kurda hevdetin çekin, şahsiyetin kurdara hevdetin çekin. Luanji tevlivan komiteye serledan ebikin. Ev yek, adüyeminci ne tane partiyen siyasi taybeti gele kurci duhaze duhazın yani ev konferans da ev önce anlamaya deket ortaya gele kurci lazım elbederi aktif rola ko bileyze jibo vizi serdanın şahsi form ki vara ava kırın o ev formji zamanı kurmancıyı sorani uzazaki vara amada kırın uçak parça Kudüs'tani vara beraf kırın o herkes ser navi direkt bivan riyavan forma serlidana eney bikin lüderi dakhoza mafi kwe dakhoza mafi gele kurt bikin ev hat nikaş kırın o khenciye komite ki hevpaş çünkü jibovan karin mazının lazım komite varın avada amadekirin. Du komite lüderi birer du komite hat kirtin. Komite ekemin komite diplomasi. Disa evji beşler buna hamu parti yani jukara hedef kirt. Ev komite gerek vere amadekirin. O komite duyemin jibo karun kabate gel yani jibo serledana gel. لوادري او كوميتي جي ديسا تبلبونا حمو بارتيان ورن اماده كن طب بنيفان كوميتي ده هنا كوميتي تايبيش مثلا كوميتي حقوقي كوميتي امبيجن تشابمني.

0: A muchachos, a muchachos, bravo, caballero fundadano, homies y abundante.
1: İru nehemin salvagera koça davye ya mamcalada. Saroki ikitiyan iştimaniye kursane bafıl celal talabani de peyamahua ya jubun nehemin salvagera koça davye ya mamcalal de liser hecmaren hua yen medya civaki veni ki mamcalal balav kirge. Liser nüysan diye son dame zelale parastına ribaza teji temam kirna bernameya teye. Dehman demede kuba talaban iji veni ki kwa u bafıl celal talaban ili gel mamcalal parvekir. U viji nüvisan ku hatta behna davye peyama vefadariye bir rebazat dereye. İrün neh sal bısır ve gara davye ya mamcalara derbe.